0: Yadi.
1: And I say, Gaoba, Ama, Wayadi, Dinay. And to talk, Gaoba, Ama, Wayadi.